uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Güzel bir Perşembe gününden ve karnavaldan tüm dinleyenlerimize merhaba. Eylem ben. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi bugün de 2 saat boyunca hem güzel şarkılar dinleyeceğiz hem de ilginç haberlerim olacak. Hoş geldiniz.

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Yok düşünmek istemem senden.

0: kendim
1: asum. Hani hep diyoruz ya, kendimiz için değil de dünya için yaşamak gerekiyor. E bunu nasıl yapacağız derseniz, işte yememize içmemize kadar dikkat etmemiz gerek yani. Son yıllarda çok popüler biliyorsunuz dünya diyetleri. Onlardan bir tanesiyle karşınızdayım. Bilim insanları uyardı. Avrupa'daki yılan balıklarının %90'ı yok olmuş. Durum böyle olunca dünyanın en ünlü Michelin yıldızlı şefleri de el ele verdiler ve menüleri temizlediler. Artık yılan balığı yemiyor kimse. Biz ömrümüzde yedik mi yemedik ama Japon yazar Haruki Murakami'nin kitaplarında hep böyle yılan balığı çorbasına falan denk gelmişimdir. Merak ediyordum. Yok yok. Merak etsem de hiç yemeyi düşünmüyorum.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.
3: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Beyefendiler, yeni bir araştırmadan bahsedeyim size. Plastiklerden suya dayanıklı ürünlere kadar her yerde karşımıza çıkan ve sonsuz kimyasallar olarak bilinen PFAS maddesi özellikle 50'li yaşlardaki erkeklerde biyolojik yaşlanmayı hızlandırıyormuş. Yani o hiç yaşlanmıyor dediğimiz adamların sırrı genetik olabilir ama yaşlarındaki belki de bu sonsuz kimyasallar. Anlaşılan o ki sonsuz olan kimyasallar değil, bizim onlara olan mesafemiz olmalı. Gördüğünüz gibi aslında her şeyin başı yine sağlık diyoruz.

Yaz geliyor, havalar ısınıyor, festivaller falan derken. Peki vücudumuz ne durumda? Üşüdük, ısınmaya çalıştık ve muhtemelen bir kuşta bol yağlı yiyecekler yemiş olabiliriz. Olabilir yani, doğamız böyle. BBC Food yazarı diyetisyen Tayyip Toy sosyal medyadaki o meşhur diyet yalanlarını mercek altına aldı. Karbonhidrattan meyve şekerine, detoks sularından mucize haplara kadar her şeyin aslında koca birer efsane olduğu bilimsel olarak anlatmış. Kısacası sosyal medyada özellikle şunu yeme bunu iç seslerine değil vücudumuzun sesine

Avrupa seyahatleri deyince hemen aklımıza Paris'in Eyfel'i, Roma'nın kalabalığı veya Yunan adalarının o bitmek bilmeyen turisti gelir ya. İşte o devir yavaş yavaş kapanıyor. Yeni nesil gezginler artık aşırı turizmden yorulmuş durumda. Herkesin gittiği yere gitmek yerine az bilinen, keşfedilmemiş ve kültürel mirasıyla büyüleyen alternatif Avrupa ülkelerini tercih ediyorlarmış.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

İtalya'da, İspanya'da fotoğraf çektirmek için sıra beklemek, doğanın bozulmadığı, sokakların bize katıldığı o gizli rotalarda gerçek keşif yapmak çok daha keyifli değil mi? Tatil anlayışımız da artık popüler olanı değil, özgün olanı aramaya başladı. Siz de bu yaz kalabalıklardan uzaklaşma hayali kuruyorsanız, rotayı şimdiden sıra dışı adreslere çevirmekte fayda var. Ha bu arada kimseye de söylememek en iyisi galiba.

Şimdi Londra'nın sisli sokaklarından İstanbul'un buram buram tüten lezzetlerine gidiyoruz. 2026'nın en iyi yemek şehirleri listesi açıklanmış. Avrupa'nın zirvesinde Londra var. Michelin yıldızı tabaklar, diğer yanda köşe başında dünyanın en iyi şiş tavuk dürümü. Ya Paris de var sırada. Tabii listeden lezzet fışkırıyor desek yeri. 7. sırada deniz ürünleriyle Barcelona var. 8. sırada her sokağından tereyağı kokusu yükselen Paris. 9. sırada Kopenhag var. Listenin 10'unu kim tamamlıyor derseniz elbette İstanbul.

Sakince bir bak bak dedim aksar. Hadi kalk sar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsak çok kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

Hadi gel beni yerden yere vur. Hey, hey, tüm sokaklar arkamda durur. Hey, hey, ben yazarım, alem kudurur. Hey, hey, gücü yeten varsa karşımda durur.

ya bak, hiç kimseyi alamıyorum sarayıma.

Herkes kendi işini yapabilse ne kadar güzel bir dünya olurdu, değil mi? Diplomasiyi siyasetçilere, oyunculuk puanlamasını sinema severlere bırakalım. Benim için George Clooney her zaman karizmatik, her zaman cool. Hollywood'da ve Beyaz Saray'da tansiyon yükseldi ve yükselmeye de devam edecek. Biz de şarkılarla bu tansiyonu düşürmeye çalışıyoruz. Devam ediyoruz.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
4: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

teker. Biraz kafalar karışık galiba. Sevgili dinleyenlerim, yapay zeka yaratıcılıkta vites yükseltmiş söylentilere göre yapılan son araştırmaya göre ortalama bir insanı geride bırakmış yaratıcılıkta. Tam 100 bin kişiyle kapışmışlar ve sonuç o bildiğimiz robotlar. Yaratıcılık testlerinde çoğumuzu şöyle bir kenara itmiş. Şiir deseler yazıyor, fikir deseler hemen buluyor. Ama hemen enseyi kayartmayalım, vazgeçmeyelim yani kendimizden değil mi? Kabul edelim, birçok şeyi çok hızlı, çok çabuk bir şekilde yapıyor ama asla bizim kadar da yaratıcı olamaz.

diyenler moda rüzgarına. Diana, 80'lerde ne giyse ne yapsa meşhurdu değil mi? Spor salonuna giderken üzerine geçirdiği üzerinde fly atlantik yazan lacivert kaza belki hatırlıyorsunuzdur. Modayı takip edenler bilir. İşte o ikonik kazak yıllar sonra yeniden üretim bandına girdi. İngiltere'de 59 pound'dan yani yaklaşık 3500 liradan satışa sunulan bu parça şimdiden koleksiyoncuların da göz hapsinde. Ben de sosyal medyada gördüm sabah sabah. Gerçekten Diana'ya mı yakışıyor? O ne giyse biz mi beğeniyoruz? Anlayabilmiş değilim ama ben de bu tişörtün peşindeyim.

Maalesef bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime çok güzel bir perşembe günü diliyorum. Yarın haftanın son çalışma gününde ben Eylem bir kez daha sizlerleyim. Hoşçakalın.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

bitmiyor, bitti demekle geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin.

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni.

Güzel bir perşembe günü olsun diye bugünün ritmini, hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Bu güzel perşembe gününde günün iki saatini birlikte paylaşıp yine günden birlikte keyif alıyoruz. Eğer hazırsanız yanı başınızdaki radyoda günün en güzel programı Hayatın Ritmi başlıyor. Çok sevdiğiniz şarkılara eşlik edeceksiniz. Duymaktan keyif aldığınız hitlerle günü daha çekilebilir hale getireceksiniz. Perşembenin güzel haberleriyle bugün de hem gündemden uzak hem de haberdar olacaksınız. Hayatın Ritmi başlıyor. Ben Renem, mikrofon başındayım. Sizler de hoş geldiniz radyonuzun başına. Yeah.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni.

Yaz yaklaşırken Hadise'den beklenen hamle geldi, yeni albümünü paylaştı. Merakla beklediğimiz bu yeni albüm H adını taşıyor. Tamamı Türkçe şarkılardan oluşan albüm yayınlandığı ilk gün itibariyle sadece Türkiye'de değil Belçika, Hollanda, Almanya, Avusturya, İsveç, Azerbaycan ve Orta Doğu'daki pek çok ülkede de dijital platformlar tarafından öne çıkarılarak geniş kapsamlı bir uluslararası destek almayı başardı. 14 şarkılık albümde Hadise, Aleyna Tilki, Tüzün, Motive, Dila Uzun, Şevri, Esat Fidan, Meral Turan, Gökçe Turan gibi isimler, söz yazarı ve besteciler çalıştı. Geçtiğimiz günlerde de Labirent'le karşımıza çıkmıştı. Ara Beni'yle de albümü öne çıkartıyor Hadise. Daha pek çok hit şarkısı var, dediğim gibi 14 şarkı var albümde. Gece Puslu'yla dinledik Hadise'yi. Yeni albüm H'nin müjdesini vermiş olalım.

Uzun zamandır aramadığınız sevdiklerinizi aramanızı isteyeceğim. Bugün uzun zamandır görmediğiniz arkadaşla, eşle, dostla, akrabayla bir görüşün, bir sarılın onlara isteyeceğim. Çünkü hem uzun zamandır görmediğiniz insanlarla hasret gidermiş olursunuz, hem de sarılmanın ne kadar faydalı bir şey olduğunu bir kez daha anlamış olursunuz. İki insan arasındaki en basit yakınlık göstergesi gibi gözükse de sarılma sadece duygusal dalgalanmalarımızı yatıştırmakla kalmıyor. Zor zamanlarımızda da bize destek oluyor, bedenimizi iyileştiriyor, ruhumuza iyi geliyor. Araştırmalar, doğru zamanda gösterilen bir sarılmanın stres düzeyini yatıştırmada, kalp sağlığı ve bağışıklık sistemini güçlendirmede etkili olduğunu kanıtlamış. Ben de bir kez daha hatırlatmış olayım. Rızası alınan ve doğru zamanda yapılan sarılmalar hem bedene hem de ruha şifaymış hanımlar beyler. Bu yüzden sevdiklerinizi doyasıya sarılacağınız güzel bir perşembe günü olsun diyelim.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Mabel Matiz yeni albüm öncesinde Dağılıyorum Olaysız şarkısıyla yine gönüllerde taht kurmayı başardı. En çok dinlenenler arasında, sosyal medyada en çok paylaşılan şarkılar arasında. Albümün çıkış tarihi henüz net olarak verilmese de Dağılıyorum Olaysız şarkısı yaklaşık bir ay önce dijital platformlardaki yerini aldı. Söz ve müziğinde Mabel Matiz imzası olan bu harika şarkı yine Mabel Matiz'in kendine özgü anlatımıyla, duygusal derinliğiyle hayatın ritminde konuğumuz oldu. Peki Mehmet Erdem'le devam edelim. Hava nasıl oralarda diyecek? Biliyorsunuz artık yavaş yavaş hava sıcaklıkları değişim göstermeye başladı. İklim değişikliği, küresel ısınma kendisini aşırı yağışlarla gösterirken hava durumunu kontrol etmeden dışarı çıkmamakta fayda var diyelim. Soralım, hava nasıl oralarda?

Şimdi sabah uyanıyoruz, geçiyoruz buzdolabının karşısına. Öğlen kahvaltı ettiğimiz halde acıkıyoruz. Bir şeyler atıştırmak için aranıyoruz. Gün içinde keza aynı şekilde akşam yatana kadar buzdolabının karşısından ayrılamıyorsanız eğer, sizler de duygusal açlık yaşıyor olabilirsiniz. Peki gerçekten aç olup olmadığınızı nasıl anlayacaksınız? Ne kadar yediğiniz değil, neden yediğiniz önemli diyor uzmanlar. Aç değilken bile yiyorsanız eğer bir çözümü var. Tabii ki duygusal açlığın çok fazla çözümü var. Aç değilim ama yemek yemek istiyorum diyorsanız eğer önce duygularınızı düzenleyeceksiniz. Duygusal bir boşluğu yemekle doldurmaya çalışmayacaksınız. İlk önce bir durun. Fark edin, bu durumu bir isimlendirin diyorlar. Yeme isteği ortaya çıktığında otomatik olarak yemek yemeye başlamayın. Gerçekten aç mıyım? Yoksa duygusal açlık mı yaşıyorum diye bir sorun kendinize. Hadi ilkinde başarılı oldunuz ama ikincisinde tekrar yemeye başladınız, vazgeçmeyin. Her şey bozuldu, nasıl olsa bütün diyet bozuldu, ben tekrardan eski yeme düzenime geri döneyim demeyin. Ufak kaçamaklar kalsın kenarda. Siz tekrar tekrar her defasında aç olmadığınız zamanlarda yemekten uzak durmaya bakın. Yemek yeme isteğinin çoğu zaman bir dürtü olduğunu söylüyor araştırmalar ve bu dürtüye hemen yanıt verirseniz eğer otomatikleşiyor, alışkanlık haline geliyor. Bu dürtülerin bir kısmı kısa süre içinde kendiliğinden azalıyor. Bu yüzden yemek yeme isteği geldiğinde kendinize 10 dakika gibi kısa bir süre tanıyın diyorlar. Bu zaman içerisinde ortamı değiştirebilir, su içebilir, yürüyüş yapabilir ya da başka bir aktiviteye kendinizi yönlendirebilirsiniz. Böylece yemek yeme isteğini azaltacaksınız diyorlar. Peki ruhunuzu besleyelim. Belki de duygusal açlığa en sevdiğimiz şarkılar iyi gelir. Kim bilir?

Zaman zaman dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde farklı yasaklar konuşuluyor, dikkat çekiyor. Misal karşıma çıktı, hele ki odaklanmayı arttırdığı ve bence strese iyi geldiği için en sevdiklerim arasında olan sakızın yasak olduğu bir ülkeye gideceğiz. Bizler için günlük hayatın bir parçası olmuş, hem çocuklar hem de yetişkinler arasında popüler olan sakızın dünyanın en temiz ve en düzenli şehir devletlerinden biri olan Singapur'da yasak olduğunu duymuş muydunuz? Birçok turist için şaka gibi gelse de Singapur sınırları içerisinde sakız çiğnerseniz, satarsanız ya da ülkeye dahi sokarsanız oldukça ciddi yaptırımlarla, para cezalarıyla karşılaşabiliyorsunuz. Sadece yerlere yapışıyor diye sakız yasağını getirmemişler Singapur'da. 1980'li yıllarda milyonlarca dolarlık yeni bir metro sistemi hayata geçmişken, sakızları metro kapılarındaki sensörlere yapıştırarak kapıların bozulmasına, trenlerin yolda kalmasına sebep olmuşlar. Bu durum ulaşımı felç edince 1992 yılında sakız satışı ve kullanımı Singapur'da tamamen yasaklanmış. Bugün bile hala yürürlükte nikotin sakızları ya da diş sağlığı için reçete edilen sakızlar da eczanelerde satılıyor ama kimliğinizi kaydettirmeniz şartıyla. Ülkeye giriş yaparken de yanınızda en fazla 2 paket sakız getirebiliyorsunuz. Ancak cezaların cep yaktığını söylemem lazım. Yaklaşık 1000 Singapur doları, yani 35 bin liraya tekabül ediyormuş. İlk kez yakalananlar bu cezayı ödüyormuş. Singapur'a gidecekseniz önceden sakızınızı çiğneyin, Singapur sınırları içerisine sakızınızı sokmayın diye tavsiye vermek isterim.

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Şimdi reklamlar, reklamlar.
2: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

yapay zekayı geliştirmeye, yapay zekada her geçen gün kendini değiştirmeye devam ediyor. Yapay zeka devleri kullanıcılarının güvenliğini artırmak amacıyla yeni bir özellik duyurdu hanımlar beyler, sonra bilmiyoruz demeyin. Güvendiğin kişi adı verilen bu yeni sistemle kriz anlarında kullanıcıların belirlediği yakınlarına otomatik bildirim gönderebilecekler. Yani sizin için hassas konularda ChatGPT ile görüştüğünüzde ruh sağlığı ya da güvenlik riskine karşı bir destek mekanizmasına dönüşecek bu yeni özellikle. Yapay zekanın kullanıcıyla yaptığı görüşmelerde kendine zarar verme gibi ciddi risk teşkil eden söylemleri tespit ettikten sonra bir trajedinin önüne geçebilmek için güvendiğin kişi adı verilen sistemle kullanıcının belirlediği yakınına otomatik olarak bildirim gönderecek. Tabi tamamen isteğe bağlı olarak kurgulanan bu sistem kullanıcının onayıyla aktif hale gelecek. Ama zaten bu olumsuz durumu düşünen insanların da böyle bir özelliği aktif etmemesi olası olabilir. Yine de biraz daha geliştirilmesi gereken özelliklerden biri. Ancak ChatGPT hassas konularda yakınlarınızı haber vermek üzere yeni bir özellik geliştirmiş, duymadık demeyin.

Şimdi bazı yiyecekler ömrü uzatıyor, bazı yiyecekler mutlu hissetmemizi sağlıyor ve bazı yiyecekler ne yazık ki ömrümüzden çalıyor. Ultra işlenmiş gıdalardan daha önce bahsetmiştik ve yapılan araştırmalar bu gıdaların kalp hastalığından felce kadar pek çok rahatsızlığa sebep olduğunu, ömrümüzden çaldığını ortaya çıkartmışlar. Hazır içecekler, paketli atıştırmalıklar, masum gibi gözükse de vücudumuzu yoran gizli şekere katkı maddelerine sahip. Geleneksel mutfağa dönüşün, uzun ömrün en güçlü anahtarlarından biri olduğunu söylüyorlar. Bu yüzden hani bazı yiyecekler ömrü uzatıyor, bazı yiyecekler mutlu hissetmemizi sağlıyor, sağlıklı diyoruz ya. Ömrünüzü çalan yiyeceklerden de, hazır içeceklerden, paketli atıştırmalıklardan da uzak durmanız gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istedim. Zira yaz yaklaşıyor, belki de sağlıklı beslenmeye çoktan başladınız bile, dikkat edin diye hatırlatmak isterim.

Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Gastronomi dünyasının en popüler platformlarından biri Taste Atlas. Dünyanın enlerini belirlerken bu kez dünyanın en iyi 100 Türk yemeği listesini açıklamışlar. Şöyle bir düşünün, en çok sevdiğiniz yemek ne? İlk 10 sırada birbirinden farklı lezzetler var. İlk sırada balık ürünü olması da gerçekten şaşırttı. Bazen Taste Atlas'ın bu listelerine çok da fazla inanamıyorum ama 2026'nın en iyi Türk yemeklerine bir sıralama getirmişler. Birinci sırada genellikle meze olarak sunulsa da geleneksel bir yemek olan kalamar tava varmış. Yani o kadar Türk yemeği dururken kalamar tavanın birinci sırada olması beni de şaşırttı. İkinci sırada Erzurum'un yatay olarak pişirilmiş kuzu kebabı cağ kebabı varmış. Yemeyenlere tavsiye olunur. Antakya künefesi listenin üçüncü sırasında, beyran çorbası dördüncü sırada, afyon sucuğu beşinci sırada olurken fıstıklı sarma, gelelim tatlılara, listenin altıncı sırasında. Benim listemin zirvesindedir fıstıklı sarma. İşte kişiden kişiye değişkenlik gösterebiliyor böyle sıralamalar ama sonrasında bakalım. Yedinci sırada hünkar beğendi var. Sizin mesela en sevdiğiniz Türk yemeği hangisi? 8. sırada piliç topkapı, 9. sırada mercimek çorba var. Hala kebap yok ilk 10 içerisinde. 10. sırada da kahvaltının vazgeçilmezi bal kaymak varmış. Taste Atlas'a göre en iyi 10 Türk yemeğini böyle belirlemişler. Bizim ilk 10'umuz çok farklı ama farklı kültürlerden gelen insanlardan ilk 10'u böyle oluşturmuşlar hanımlar beyler. Denemeyenler varsa bu saydıklarımı da deneyin mutlaka.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivan Otolastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
3: Hayatın ritmi devam ediyor.

Çocuklarınızın ilk dişlerinin ne zaman çıkmaya başladığını hatırlıyor musunuz? Sonra 6 yaşına geldiğinde tekrardan o süt dişlerini dökülüp tekrardan yerine kalıcı dişlerin çıktığını biliyorsunuz. Sonrasında bir daha diş çıkartmıyoruz tabii ki. Aslında aynı şey kedilerde de var. Mesela onlar da 4 aylıkken diş değiştiriyorlar. Bilenler bilir, sonra kalıcı dişler oluyor. İşte sonra diş kaybı olursa yerine farklı yöntemlerle yapay dişler takılıyor. Fakat Japonya'da dişleri yeniden çıkartan bir ilaç geliştirmişler. İnsanlar üzerinde test etmeye de başlamışlar. İlk çalışmalarda hayvanlar üzerinde dişlerin yeniden çıktığını, yeni diş çıkarmasını sağladıklarını ortaya çıkartmışlar. Eğer teknoloji deney aşamasında, evet bu teknoloji deney aşamasında, eğer gerçek olursa bu ilaç sayesinde yeniden dişlerimiz çıkarsa, doğuştan eksik dişi olanlar, diş kaybı yaşayan yetişkinlerde implantlara gerek kalmadan, yapay dişlere gerek kalmadan kendi dişlerine sahip olabileceklermiş. Görür müyüz? İnsanlar üzerindeki deneyler başlamış. Bakarsınız, ihtiyacımız olmasa da şayet oluruz bu gelişmelere.

Yaz yaklaşıyor, havalar ısınmaya başladı. Parfüm, deodoranttan ziyade vücut kokunuz daha güzel olsun istiyorsanız bu sefer yine yediklerinize dikkat edeceksiniz. Yani aslında hiç fark etmemişiz, bugüne kadar hiç dikkat etmemişiz. Yediğimiz yiyecekler bizi ne kadar fazla etkiliyorlarmış. Misal, tükettiğimiz bu gıdalar sayesinde vücut kokumuzun daha güzel olacağını söylüyorlar. Evet, dikkat ederseniz soğan, sarımsak yediğinizde çok da hoş kokmuyor vücudunuz. Onun yerine tarçın yiyin diyorlar, portakal yiyin diyorlar. Mesela biberiye çok iyi geliyormuş vücut kokusuna. Kerevizin, buğday çiminin, kediler gibi çim mi kemireceğiz? Hindistan cevizinin ve Hindistan cevizi yağının da iyi geldiğini söylüyorlar. Kakule'yi eklemişler listeye, mis gibi kokusuyla. Bitki çayları, limonlu su ve yoğurdun da vücut kokusuna iyi geldiğini söylüyorlar. O halde Türk kahvesinin içine bir parça tarçın atacağız. Sabah uyandığımızda limonlu suyumuzu içeceğiz. Gün içinde bitki çayımızı tüketeceğiz. Yoğurdumuzu, portakalımızı, biberiyemizi, kerevizi, Hindistan cevizini, buğday çimini de eksik etmeyeceğiz önümüzdeki yaz günlerinde. Vücudumuz güzel koksun istiyorsak hanımlar beyler.

Haftanın perşembesinde bu güzel günün 2 saatini yine hayatın ritmiyle birlikte paylaştık. Bugün de günün en güzel saatlerinde hayatın ritmini birlikte yakaladık. Biz ayrılan vakti tamamlıyoruz. Şimdilik hoşça kalın diyeceğim. Ben Renan mikrofon başından ayrılacağım ama siz radyonuzun başında olmaya devam edin. Çok sevdiğiniz şarkılar yanı başınızda olmaya devam etsin. Yarın hayatın ritminde yine bu frekansta buluşmak üzere. Bugünlük hoşça kalın.

Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi sona erdi.

0: Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Hakanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

0: kadeh içip gideceğim kalmam.
1: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Güzel bir Perşembe gününden ve karnavaldan tüm dinleyenlerimize merhaba. Eylem ben. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi bugün de 2 saat boyunca hem güzel şarkılar dinleyeceğiz hem de ilginç haberlerim olacak. Hoş geldiniz.

trafiğimizden çıkıp Hindistan'a gidiyoruz. Hindistan'daki hava kirliliğiyle nefes almanın kıymetini hatırlatalım. Dünyanın en kirli havasıyla boğuşuyor maalesef Hindistan'ın Loni kenti. Hava kirliliği limitlerin tam 22 katı. Biz burada yağmura söylenirken Loni'dekiler bir nefis temiz hava için neler neler vermezdi.

0: kendi mahzun bu hikayeyi. Adı masum, kendi mahzun.
1: Hani hep diyoruz ya, kendimiz için değil de dünya için yaşamak gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız derseniz, işte yememize içmemize kadar dikkat etmemiz gerek yani. Son yıllarda çok popüler biliyorsunuz dünya diyetleri. Onlardan bir tanesiyle karşınızdayım. Bilim insanları uyardı. Avrupa'daki yılan balıklarının %90'ı yok olmuş. Durum böyle olunca dünyanın en ünlü Michelin yıldızlı şefleri de el ele verdiler ve menüleri temizlediler. Artık yılan balığı yemiyor kimse. Biz ömrümüzde yedik mi yemedik ama Japon yazar Haruki Murakami'nin kitaplarında hep böyle yılan balığı çorbasına falan denk gelmişimdir, merak ediyordum. Yok yok. Merak etsem de hiç yemeyi düşünmüyorum.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.
4: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Beyefendiler, yeni bir araştırmadan bahsedeyim size. Plastiklerden suya dayanıklı ürünlere kadar her yerde karşımıza çıkan ve sonsuz kimyasallar olarak bilinen PFAS maddesi özellikle 50'li yaşlardaki erkeklerde biyolojik yaşlanmayı hızlandırıyormuş. Yani o hiç yaşlanmıyor dediğimiz adamların sırrı genetik olabilir ama yaşlarındaki belki de bu sonsuz kimyasallar. Anlaşılan o ki sonsuz olan kimyasallar değil, bizim onlara olan mesafemiz olmalı. Gördüğünüz gibi aslında her şeyin başı yine sağlık diyoruz.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

ısınıyor, festivaller falan derken. Peki vücudumuz ne durumda? Üşüdük, ısınmaya çalıştık ve muhtemelen bir kuşta bol yağlı yiyecekler yemiş olabiliriz. Olabilir yani, doğamız böyle. BBC Food yazarı diyetisyen Tayyip Bitoy sosyal medyadaki o meşhur diyet yalanlarını mercek altına aldı. Karbonhidrattan meyve şekerine, detoks sularından mucize haplara kadar her şeyin aslında koca birer efsane olduğu bilimsel olarak anlatmış. Kısacası sosyal medyada özellikle şunu yeme bunu iç seslerine değil vücudumuzun sesine kulak

Avrupa seyahatleri deyince hemen aklımıza Paris'in Eyfel'i, Roma'nın kalabalığı veya Yunan adalarının o bitmek bilmeyen turisti gelir ya. İşte o devir yavaş yavaş kapanıyor. Yeni nesil gezginler artık aşırı turizmden yorulmuş durumda. Herkesin gittiği yere gitmek yerine az bilinen, keşfedilmemiş ve kültürel mirasıyla büyüleyen alternatif Avrupa ülkelerini tercih ediyorlarmış.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

İtalya'da, İspanya'da fotoğraf çektirmek için sıra beklemek. Doğanın bozulmadığı, sokakların bize katıldığı o gizli rotalarda gerçek keşif yapmak çok daha keyifli değil mi? Tatil anlayışımız da artık popüler olanı değil, özgün olanı aramaya başladı. Siz de bu yaz kalabalıklardan uzaklaşma hayali kuruyorsanız, rotayı şimdiden sıra dışı adreslere çevirmekte fayda var. Ha bu arada kimseye de söylememek en iyisi galiba.

Şimdi Londra'nın sisli sokaklarından İstanbul'un buram buram tüten lezzetlerine gidiyoruz. 2026'nın en iyi yemek şehirleri listesi açıklanmış. Avrupa'nın zirvesinde Londra var. Michelin yıldızlı tabaklar, diğer yanda köşe başında dünyanın en iyi şiş tavuk dürümü. Ya Paris de var sırada. Tabii listeden lezzet fışkırıyor desek yeri. 7. sırada deniz ürünleriyle Barcelona var. 8. sırada her sokağından tereyağı kokusu yükselen Paris. 9. sırada Kopenhag var. Listenin 10'unu kim tamamlıyor derseniz elbette İstanbul.

ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Herkes kendi işini yapabilse ne kadar güzel bir dünya olurdu, değil mi? Diplomasiyi siyasetçilere, oyunculuk puanlamasını sinema severlere bırakalım. Benim için George Clooney her zaman karizmatik, her zaman cool. Hollywood'da ve Beyaz Saray'da tansiyon yükseldi ve yükselmeye de devam edecek. Biz ise şarkılarla bu tansiyonu düşürmeye çalışıyoruz. Devam ediyoruz.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehir

0: en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Biraz kafalar karışık galiba. Sevgili dinleyenlerim, yapay zeka yaratıcılıkta vites yükseltmiş söylentilere göre yapılan son araştırmaya göre ortalama bir insanı geride bırakmış yaratıcılıkta. Tam 100 bin kişiyle kapışmışlar ve sonuç o bildiğimiz robotlar. Yaratıcılık testlerinde çoğumuzu şöyle bir kenara itmiş. Şiir deseler yazıyor, fikir deseler hemen buluyor. Ama hemen enseyi kayartmayalım, vazgeçmeyelim yani kendimizden, değil mi? Kabul edelim, birçok şeyi çok hızlı, çok çabuk bir şekilde yapıyor ama asla bizim kadar da yaratıcı olamaz.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

0: diyenler moda rüzgarına. Diana, 80'lerde ne giyse ne yapsa meşhurdu değil mi? Spor salonuna giderken üzerine geçirdiği üzerinde fly atlantik yazan lacivert kazağı belki hatırlıyorsunuzdur. Modayı takip edenler bilir. İşte o ikonik kazak yıllar sonra yeniden üretim bandına girdi. İngiltere'de 59 pound'dan yani yaklaşık 3500 liradan satışa sunulan bu parça şimdiden koleksiyoncuların da göz hapsinde. Ben de sosyal medyada gördüm sabah sabah. Gerçekten Diana'ya mı yakışıyor? O ne giyse biz mi beğeniyoruz? Anlayabilmiş değilim ama ben de bu tişörtün peşindeyim.
1: En baştan yeniden. Duyuyor musun bize şarkı?

Maalesef bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime çok güzel bir perşembe günü diliyorum. Yarın haftanın son çalışma gününde ben Eylem bir kez daha sizlerleyim. Hoşçakalın.

Güzel bir perşembe günü olsun diye bugünün ritmini, hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Bu güzel perşembe gününde günün iki saatini birlikte paylaşıp yine günden birlikte keyif alıyoruz. Eğer hazırsanız yanı başınızdaki radyoda günün en güzel programı Hayatın Ritmi başlıyor. Çok sevdiğiniz şarkılara eşlik edeceksiniz. Duymaktan keyif aldığınız hitlerle günü daha çekilebilir hale getireceksiniz. Perşembenin güzel haberleriyle bugün de hem gündemden uzak hem de haberdar olacaksınız. Hayatın Ritmi başlıyor. Ben Renem, mikrofon başındayım. Sizler de hoş geldiniz radyonuzun başına. Yeah.

Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

Yaz yaklaşırken Hadise'den beklenen hamle geldi, yeni albümünü paylaştı. Merakla beklediğimiz bu yeni albüm H adını taşıyor. Tamamı Türkçe şarkılardan oluşan albüm yayınlandığı ilk gün itibariyle sadece Türkiye'de değil Belçika, Hollanda, Almanya, Avusturya, İsveç, Azerbaycan ve Orta Doğu'daki pek çok ülkede de dijital platformlar tarafından öne çıkarılarak geniş kapsamlı bir uluslararası destek almayı başardı. 14 şarkılık albümde Hadise, Aleyna Tilki, Tüzün, Motive, Dila Uzun, Şevri, Esat Fidan, Meral Turan, Gökçe Turan gibi isimler, söz yazarı ve besteciler çalıştı. Geçtiğimiz günlerde de Labirent'le karşımıza çıkmıştı. Ara Beni'yle de albümü öne çıkartıyor Hadise. Daha pek çok hit şarkısı var. Dediğim gibi 14 şarkı var albümde. Gece Puslu'yla dinledik Hadise'yi. Yeni albüm H'nin müjdesini vermiş olalım.

Uzun zamandır aramadığınız sevdiklerinizi aramanızı isteyeceğim. Bugün uzun zamandır görmediğiniz arkadaşla, eşle, dostla, akrabayla bir görüşün, bir sarılın onlara isteyeceğim. Çünkü hem uzun zamandır görmediğiniz insanlarla hasret gidermiş olursunuz, hem de sarılmanın ne kadar faydalı bir şey olduğunu bir kez daha anlamış olursunuz. İki insan arasındaki en basit yakınlık göstergesi gibi gözükse de sarılma sadece duygusal dalgalanmalarımızı yatıştırmakla kalmıyor. Zor zamanlarımızda da bize destek oluyor, bedenimizi iyileştiriyor, ruhumuza iyi geliyor. Araştırmalar, doğru zamanda gösterilen bir sarılmanın stres düzeyini yatıştırmada, kalp sağlığı ve bağışıklık sistemini güçlendirmede etkili olduğunu kanıtlamış. Ben de bir kez daha hatırlatmış olayım. Rızası alınan ve doğru zamanda yapılan sarılmalar hem bedene hem de ruha şifaymış hanımlar beyler. Bu yüzden sevdiklerinizi doyasıya sarılacağınız güzel bir perşembe günü olsun diyelim.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehivanlar Otolastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.

Mabel Matiz yeni albüm öncesinde Dağılıyorum Olaysız şarkısıyla yine gönüllerde taht kurmayı başardı. En çok dinlenenler arasında, sosyal medyada en çok paylaşılan şarkılar arasında. Albümün çıkış tarihi henüz net olarak verilmese de Dağılıyorum Olaysız şarkısı yaklaşık bir ay önce dijital platformlardaki yerini aldı. Söz ve müziğinde Mabel Matiz imzası olan bu harika şarkı yine Mabel Matiz'in kendine özgü anlatımıyla, duygusal derinliğiyle hayatın ritminde konuğumuz oldu. Peki Mehmet Erdem'le devam edelim. Hava nasıl oralarda diyecek? Biliyorsunuz artık yavaş yavaş hava sıcaklıkları değişim göstermeye başladı. İklim değişikliği, küresel ısınma kendisini aşırı yağışlarla gösterirken hava durumunu kontrol etmeden dışarı çıkmamakta fayda var diyelim. Soralım, hava nasıl oralarda?

Şimdi sabah uyanıyoruz, geçiyoruz buzdolabının karşısına. Öğlen kahvaltı ettiğimiz halde acıkıyoruz. Bir şeyler atıştırmak için aranıyoruz. Gün içinde keza aynı şekilde akşam yatana kadar buzdolabının karşısından ayrılamıyorsanız eğer, sizler de duygusal açlık yaşıyor olabilirsiniz. Peki gerçekten aç olup olmadığınızı nasıl anlayacaksınız? Ne kadar yediğiniz değil, neden yediğiniz önemli diyor uzmanlar. Aç değilken bile yiyorsanız eğer bir çözümü var. Tabii ki duygusal açlığın çok fazla çözümü var. Aç değilim ama yemek yemek istiyorum diyorsanız eğer önce duygularınızı düzenleyeceksiniz. Duygusal bir boşluğu yemekle doldurmaya çalışmayacaksınız. İlk önce bir durun. Fark edin, bu durumu bir isimlendirin diyorlar. Yeme isteği ortaya çıktığında otomatik olarak yemek yemeye başlamayın. Gerçekten aç mıyım? Yoksa duygusal açlık mı yaşıyorum diye bir sorun kendinize. Hadi ilkinde başarılı oldunuz ama ikincisinde tekrar yemeye başladınız, vazgeçmeyin. Her şey bozuldu, nasıl olsa bütün diyet bozuldu, ben tekrardan eski yeme düzenime geri döneyim demeyin. Ufak kaçamaklar kalsın kenarda. Siz tekrar tekrar her defasında aç olmadığınız zamanlarda yemekten uzak durmaya bakın. Yemek yeme isteğinin çoğu zaman bir dürtü olduğunu söylüyor araştırmalar ve bu dürtüye hemen yanıt verirseniz eğer otomatikleşiyor, alışkanlık haline geliyor. Bu dürtülerin bir kısmı kısa süre içinde kendiliğinden azalıyor. Bu yüzden yemek yeme isteği geldiğinde kendinize 10 dakika gibi kısa bir süre tanıyın diyorlar. Bu zaman içerisinde ortamı değiştirebilir, su içebilir, yürüyüş yapabilir ya da başka bir aktiviteye kendinizi yönlendirir. Yönlendirebilirsiniz. Böylece yemek yeme isteğini azaltacaksınız diyorlar. Peki ruhunuzu besleyelim. Belki de duygusal açlığa en sevdiğimiz şarkılar iyi gelir. Kim bilir?

Zaman zaman dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde farklı yasaklar konuşuluyor, dikkat çekiyor. Misal karşıma çıktı, hele ki odaklanmayı arttırdığı ve bence strese iyi geldiği için en sevdiklerim arasında olan sakızın yasak olduğu bir ülkeye gideceğiz. Bizler için günlük hayatın bir parçası olmuş, hem çocuklar hem de yetişkinler arasında popüler olan sakızın dünyanın en temiz ve en düzenli şehir devletlerinden biri olan Singapur'da yasak olduğunu duymuş muydunuz? Birçok turist için şaka gibi gelse de Singapur sınırları içerisinde sakız çiğnerseniz, satarsanız ya da ülkeye dahi sokarsanız oldukça ciddi yaptırımlarla, para cezalarıyla karşılaşabiliyorsunuz. Sadece yerlere yapışıyor diye sakız yasağını getirmemişler Singapur'da. 1980'li yıllarda milyonlarca dolarlık yeni bir metro sistemi hayata geçmişken, sakızları metro kapılarındaki sensörlere yapıştırarak kapıların bozulmasına, trenlerin yolda kalmasına sebep olmuşlar. Bu durum ulaşımı felç edince 1992 yılında sakız satışı ve kullanımı Singapur'da tamamen yasaklanmış. Bugün bile hala yürürlükte, nikotin sakızları ya da diş sağlığı için reçete edilen sakızlar da eczanelerde satılıyor ama kimliğinizi kaydettirmeniz şartıyla. Ülkeye giriş yaparken de yanınızda en fazla 2 paket sakız getirebiliyorsunuz. Ancak cezaların cep yaktığını söylemem lazım. Yaklaşık 1000 Singapur doları, yani 35 bin liraya tekabül ediyormuş. İlk kez yakalananlar bu cezayı ödüyormuş. Singapur'a gidecekseniz önceden sakızınızı çiğneyin, Singapur sınırları içerisine sakızınızı sokmayın diye tavsiye vermek isterim.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.

yapay zekayı geliştirmeye, yapay zekada her geçen gün kendini değiştirmeye devam ediyor. Yapay zeka devleri kullanıcılarının güvenliğini artırmak amacıyla yeni bir özellik duyurdu hanımlar beyler, sonra bilmiyoruz demeyin. Güvendiğin kişi adı verilen bu yeni sistemle kriz anlarında kullanıcıların belirlediği yakınlarına otomatik bildirim gönderebilecekler. Yani sizin için hassas konularda ChatGPT ile görüştüğünüzde ruh sağlığı ya da güvenlik riskine karşı bir destek mekanizmasına dönüşecek bu yeni özellikle. Yapay zekanın kullanıcıyla yaptığı görüşmelerde kendine zarar verme gibi ciddi risk teşkil eden söylemleri tespit ettikten sonra bir trajedinin önüne geçebilmek için güvendiğin kişi adı verilen sistemle kullanıcının belirlediği yakınına otomatik olarak bildirim gönderecek. Tabi tamamen isteğe bağlı olarak kurgulanan bu sistem kullanıcının onayıyla aktif hale gelecek. Ama zaten bu olumsuz durumu düşünen insanların da böyle bir özelliği aktif etmemesi olası olabilir. Yine de biraz daha geliştirilmesi gereken özelliklerden biri. Ancak ChatGPT hassas konularda yakınlarınıza haber vermek üzere yeni bir özellik geliştirmiş, duymadık demeyin.

Şimdi bazı yiyecekler ömrü uzatıyor, bazı yiyecekler mutlu hissetmemizi sağlıyor ve bazı yiyecekler ne yazık ki ömrümüzden çalıyor. Ultra işlenmiş gıdalardan daha önce bahsetmiştik ve yapılan araştırmalar bu gıdaların kalp hastalığından felce kadar pek çok rahatsızlığa sebep olduğunu, ömrümüzden çaldığını ortaya çıkartmışlar. Hazır içecekler, paketli atıştırmalıklar, masum gibi gözükse de vücudumuzu yoran gizli şekere katkı maddelerine sahip. Geleneksel mutfağa dönüşün, uzun ömrün en güçlü anahtarlarından biri olduğunu söylüyorlar. Bu yüzden hani bazı yiyecekler ömrü uzatıyor, bazı yiyecekler mutlu hissetmemizi sağlıyor, sağlıklı diyoruz ya, ömrünüzü çalan yiyeceklerden de, hazır içeceklerden, paketli atıştırmalıklardan da uzak durmanız gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istedim. Zira yaz yaklaşıyor, belki de sağlıklı beslenmeye çoktan başladınız bile, dikkat edin diye hatırlatmak isterim.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Gastronomi dünyasının en popüler platformlarından biri Taste Atlas. Dünyanın enlerini belirlerken bu kez dünyanın en iyi 100 Türk yemeği listesini açıklamışlar. Şöyle bir düşünün, en çok sevdiğiniz yemek ne? İlk 10 sırada birbirinden farklı lezzetler var. İlk sırada balık ürünü olması da gerçekten şaşırttı. Bazen Taste Atlas'ın bu listelerine çok da fazla inanamıyorum ama 2026'nın en iyi Türk yemeklerine bir sıralama getirmişler. Birinci sırada genellikle meze olarak sunulsa da geleneksel bir yemek olan kalamar tava varmış. Yani o kadar Türk yemeği dururken kalamar tavanın birinci sırada olması beni de şaşırttı. İkinci sırada Erzurum'un yatay olarak pişirilmiş kuzu kebabı cağ kebabı varmış. Yemeyenlere tavsiye olunur. Antakya künefesi listenin üçüncü sırasında, beyran çorbası dördüncü sırada, afyon sucuğu beşinci sırada olurken fıstıklı sarma, gelelim tatlılara, listenin altıncı sırasında. Benim listemin zirvesindedir fıstıklı sarma. İşte kişiden kişiye değişkenlik gösterebiliyor böyle sıralamalar ama sonrasında bakalım. Yedinci sırada hünkar beğendi var. Sizin mesela en sevdiğiniz Türk yemeği hangisi? Sekizinci sırada piliç topkapı, dokuzuncu sırada mercimek çorba var. Hala kebap yok ilk 10 içerisinde. Onuncu sırada da kahvaltının vazgeçilmezi bal kaymak varmış. Taste Atlas'a göre en iyi 10 Türk yemeğini böyle belirlemişler. Bizim ilk 10'umuz çok farklı ama farklı kültürlerden gelen insanlardan ilk 10'u böyle oluşturmuşlar hanımlar beyler. Denemeyenler varsa bu saydıklarımı da deneyin mutlaka.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

çocuklarınızın ilk dişlerinin ne zaman çıkmaya başladığını hatırlıyor musunuz? Sonra 6 yaşına geldiğinde tekrardan o süt dişlerin dökülüp tekrardan yerine kalıcı dişlerin çıktığını biliyorsunuz. Sonrasında bir daha diş çıkartmıyoruz tabii ki. Aslında aynı şey kedilerde de var. Mesela onlar da 4 aylıkken diş değiştiriyorlar. Bilenler bilir, sonra kalıcı dişler oluyor. İşte sonra diş kaybı olursa yerine farklı yöntemlerle yapay dişler takılıyor. Fakat Japonya'da dişleri yeniden çıkartan bir ilaç geliştirmişler. İnsanlar üzerinde test etmeye de başlamışlar. İlk çalışmalarda hayvanlar üzerinde dişlerin yeniden çıktığını, yeni diş çıkarmasını sağladıklarını ortaya çıkartmışlar. Eğer teknoloji deney aşamasında, evet bu teknoloji deney aşamasında, eğer gerçek olursa bu ilaç sayesinde yeniden dişlerimiz çıkarsa, doğuştan eksik dişi olanlar, diş kaybı yaşayan yetişkinlerde implantlara gerek kalmadan, yapay dişlere gerek kalmadan kendi dişlerine sahip olabileceklermiş. Görür müyüz? İnsanlar üzerindeki deneyler başlamış. Bakarsınız, ihtiyacımız olmasa da şahit oluruz bu gelişmelere.

Yaz yaklaşıyor, havalar ısınmaya başladı. Parfüm, deodoranttan ziyade vücut kokunuz daha güzel olsun istiyorsanız bu sefer yine yediklerinize dikkat edeceksiniz. Yani aslında hiç fark etmemişiz, bugüne kadar hiç dikkat etmemişiz. Yediğimiz yiyecekler bizi ne kadar fazla etkiliyorlarmış. Misal, tükettiğimiz bu gıdalar sayesinde vücut kokumuzun daha güzel olacağını söylüyorlar. Evet, dikkat ederseniz soğan, sarımsak yediğinizde çok da hoş kokmuyor vücudunuz. Onun yerine tarçın yiyin diyorlar, portakal yiyin diyorlar. Mesela biberiye çok iyi geliyormuş vücut kokusuna. Kerevizin, buğday çiminin, kediler gibi çim mi kemireceğiz? Hindistan cevizinin ve Hindistan cevizi yağının da iyi geldiğini söylüyorlar. Kakule'yi eklemişler listeye mis gibi kokusuyla. Bitki çayları, limonlu su ve yoğurdun da vücut kokusuna iyi geldiğini söylüyorlar. O halde Türk kahvesinin içine bir parça tarçın atacağız. Sabah uyandığımızda limonlu suyumuzu içeceğiz. Gün içinde bitki çayımızı tüketeceğiz. Yoğurdumuzu, portakalımızı, biberiyemizi, kerevizi, Hindistan cevizini, buğday çimini de eksik etmeyeceğiz. Önümüzdeki yaz günlerinde vücudumuz güzel koksun istiyorsak hanımlar beyler.

Haftanın perşembesinde bu güzel günün iki saatini yine hayatın ritmiyle birlikte paylaştık. Bugün de günün en güzel saatlerinde hayatın ritmini birlikte yakaladık. Biz ayrılan vakti tamamlıyoruz. Şimdilik hoşça kalın diyeceğim. Ben Rayna, mikrofon başından ayrılacağım ama siz radyonuzun başında olmaya devam edin. Çok sevdiğiniz şarkılar yanı başınızda olmaya devam etsin. Yarın hayatın ritminde yine bu frekansta buluşmak üzere. Bugünlük hoşça kalın.

Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi sona erdi. Hayatın ritmi.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Monitör.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

yakındın, ne uzaktın. Hep sakladın, ne de sıkıldın.